sene ev. Şarkıları var. Attın ki. Şarkıları var. Yattın ki. Ederim o bizni ev.